0: Ampulle, tekrar çok yazılara gelince aracı bir saatte bir ülke tutmak vaziyette her gün bir yerine bir saat konfiyeti takip etti.
1: Mesafesiz bir saat.

0: Yani daha...
1: Ya hanımefendi, hanımefendi, ben o bilimde nasıl kaynaklısı sence bu derste yediği kanalda da ne için yüzü bu? Bu kanal mı kanalı mı? Bu kanalı mı kanalı mı? Hanımefendi, bu kanalı mı kanalı mı kanalı mı gerek? İçin o kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı
0: kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı kanalı mı k

0: Dikkatli hızlı sapan gelmez. Bu internetten bir yana ne tavsiye var? Düzenli.
1: Düzenli.